0: Alo. Aa, kapattı.
1: Markaz Radyosu'da.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: İki Gorla.
4: Ben Zoha. Asıl Zode.
3: İki Gorla.
4: Asıl Zode, bugün derste o işi kendime bir gendiler. Onatıldan.
5: O zaman müstakil inşa yazıp gelişimiz gerekiydi. Hakkıyla gel mavzuyumuzda.
4: Sen yazdın mı?
5: Ha, yazdım. Reklamaya münasebat hakkında yazdım.
4: Kani bir çi bitti okup görü.
5: Mene, okuyka.
4: Hoş, bugünkü konu reklaması... İyi, orada. Demek ki bu inşa oyunda boş joyları kop.
5: Kanaka boş joy?
4: Ama ne, man bula nima bulmasa?
5: Nazo, okuma geligince, mani maşitta malumdi. Bu boş joy emas. Reklama uçun ajratilgan joy. Çün değil mi?
4: Kanaka reklama, nima ledi? Bo'lsa, asl zodi, esing yegamisan?
5: Xonima bo'pti, ko'chalarda ham katta qog'oz yozib qo'yib, bu joy sizning reklamangiz uchun deb yozib qo'yishadi-ku, nima qilibdi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Vay ozadı. Az aş. Ortağım var zırdacı sotu. Dehşet lüks öyledi lüks.
2: Vay vostaki Rostam mı? Biz ham kaçan olamızda canı?
4: Nasıl kısa? Hasbiyesiz dişadı kuşan yoruşa nasıl bir yanda olamız. Yo, en kızığı bilesem mi ne mi?
2: Ne mi?
4: Dehşette boğ var eke. Boğ oldu basın. Hatta ki arıları yan var eke.
2: Boğ basın. Ama öyle bunu çınarlı. Lekin arılını mı ekeri? Asal bozordan satvasayım buladı ku?
4: Ben hem şuna kadar boylu odam. Lekin gap bunda meseken.
2: Onda ne mi deyken?
4: Arılı düşman. Kiganini sezarkan.
2: Va qana qilib sezadi?
4: Ana masalan, xotinini onasi bor-u, ya'ni qaynanasi. O'sha kelganini bir kunda 7 marta, 8 marta lubbo joyidan chaqib tashirgan. Qalli, zakonli.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asilzoda.
1: Ikki dugona.
3: Ha, Asilzoda, tinchlikmi? Nimaga kulvossan?
2: Sani turishingga dedi Nazor. Xuddi buyuk odamga o'xshab haykal qo'ygandek qotib turibsan. Hozir o'lib qolaman.
3: Nima? Sen man deb buyuk odamni ko'rib kulvossanmi? O'zi odamlar nimaga kulishini bilasanmi?
2: Ha, bilaman.
3: Mana masalan, qaraginda Latifa aytganda odamlar necha marta keyin nimaga kuladi?
2: Shuni ham bilmaysan, Nazor. 2 marta kuladi. Birinchisi hamma kulgani uchun kulsa, ikkinchisi Latifaning ma'nosini tushungandan keyingina kuladi, tushundingmi?
3: Ha.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.